Soy hoca hepsi huy. Hışna hacı batımızı. Zıçır ye yap horud. Şımfat fıgır haccazı. Top kadıgı hırz. Şüz hamı huarruh.